0: A standard Mehtar band consists of 63 people, but this number used to go as high as 1,200 during wartime.
1: O kadar büyük gürültü çıkarmışlar ki orada aslında hipnotize ediyor. Çok büyük tanımadık bir ses.